Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağlı çapkın etkeni düşmanlı, namart çerivlerin geri urmağa, bizge bağlı pey, çapkın etkeni düşmanlı, namart çerivlerin.

degeni düşmana toktaldı. Oy yatkanla yıkırılgan son maydanla. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulanı bitmez simik aydanla. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulan bitmez.

Yoldaşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlmuttin'den Haman'la, vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turamam ot yalınlı içinide, tek öktem men vatanını saklaymanlı, söz veremen oç ağlıda düşmanlı, tartınlırıp canımı ayamanlı, söz veremen oç ağlıda düşmanlı, tartınlırıp

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavul abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop sapı.